gidere, ne yaparım bilmiyorum. Daha edersen kadınlar, sen de bari. Hem videoda açık olayım, like, share ve subscribe kodunu.